Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım, bırak da alnında yazın olayım.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: arkadaşlar. Amiya Mauro ve Aziz Deniz'in katkılarıyla olan Aşkına Memnun adlı klibimizin kamera arkası görüntülerini izledik. Bugün yalnız değilim. Alfinans Deutsche Vermögensberatung direktörü Aziz Deniz de yanımda. Evet.
1: Evet, ben de hepinizi selamlıyorum. Amiya Mauro ile yine güzel bir başarıya imza attık. Pandemi sürecinde yenilikler elde ettik. Bu sürpriz çalışmalarımızı en yakın zamanda sizlere sunacağız. Sizlere şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.
0: Büyüklerimizin ellerinden,
1: küçüklerimizin gözlerinden öperiz.
0: Ben zaten bayramın ilk günü klibimle birlikte sizlerle olacağım. Bu yeni klip müjdesinden sonra bir iki yudum Amiya Mauro'ya ne dersin?
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Haftanın tam ortasındayız. 13 Mayıs 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini radyonuzdan sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Ankara ve Samsun dahil 15 il sel felaketiyle boğuşuyor. Özellikle Samsun'da 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Detayları aktaralım. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Samsun valisi Orhan Tavlı, sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu. Tavlı incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Havza'da sel nedeniyle okullara 3 gün ara verildi. Eğitim öğretime 3 gün ara verildiği aktarılmış. Yaralılardan 11'inin ayakta tedavisinin sürdüğünü, taburcu edilenler olduğu belirtiliyor. Bir bina kenarındaki profile tutunarak bir müddet suyun içerisinde bekleyen 83 yaşındaki Ali Öğün'ün de yaşı gereği müşahede altında tutulduğu öğrenilmiş. Samsun valisi Orhan Tavlı'nın incelemelerde bulunduğu Havza ilçesinden görüntülere yer veriliyor. Samsun valiliği ayrıca herhangi bir can kaybının olmadığını ve hafif yaralananların tedavilerinin sona erdiğini belirtmiş. Sel sularına kapılan aracın üzerinde hayata tutundu deniliyor. Bir fotoğrafa yer verilmiş. Gerçekten üzücü fotoğraflar, kareler. Gece saatlerinde çekilen kareler haberin detayına yansımış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine Ankara'da da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara ve Samsun başta olmak üzere 15 ilde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi deniliyor haberin detayında değerli dinleyenler.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Efendim programımıza başladık. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programdaki konuşmasında Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum dedi. Erdoğan program sonunda da partiye katılan isimlere rozet taktı. Köksal ise programdaki konuşmasında ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, milletimize, ülkemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Colorado'da yürüyüş gezisine çıkan emekli solunum terapisti günler sonra grip benzeri belirtiler yaşamaya başladı. Önce Covid ya da ağır grip geçirdiğini düşündü. Ancak hastanede yapılan testlerde farelerden insanlara bulaşabilen nadir ve ölümcül hantavirüse yakalandığı ortaya çıkmış deniliyor. Kadının tedavisinin devam ettiği aktarılıyor. Kadının seyahat esnasında aracında bir fare yuvası bulduğu ve bu yuvayı temizledikten sonra hastalığa yakalandığı aktarılmış değerli dinleyenler. Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da sel felaketi haber başlıklarıydı. Güney Afrika'da da aşırı yağış ve fırtına ulusal afet hali ilan edildi deniliyor. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalyanın sahibi olduğu denilmiş.

Haber başlıklarına bakacağız. Detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Varlık barışını içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığı aktarılmış. Konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlandığını belirterek birleşimi 13 Mayıs Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı deniliyor değerli dinleyenler. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu denilmiş. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuş ve SSK kapsamındaki emeklilerin gelir aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri 17-18, 19-20, 21 ve 22 ödeme günü olanların aynı günlerde bayram ikramiyelerini alacağı, 23 ve 24 ödeme günü olanların 21 Mayıs'ta 25 ve 26 ödeme günü olanlarınsa 22 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı aktarılmış. Yine Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri de belirtilmiş. Maaşını 25 ve 26. gün alanların bayram ikramiyelerinin 21 Mayıs'ta, 27 ve 28. gün alanlarınsa 22 Mayıs'ta emekli ikramiyelerini alacağı aktarılmış Vedat Işıkhan tarafından.

0: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garanti olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40-66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40-66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ankara ve Samsun dahil 15 il sel felaketiyle boğuşuyor. Özellikle Samsun'da 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Detayları aktaralım. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Samsun valisi Orhan Tavlı sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu. Tablo incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Havza'da sel nedeniyle okullara 3 gün ara verildi. Eğitim öğretime 3 gün ara verildiği aktarılmış. Yaralılardan 11'inin ayakta tedavisinin sürdüğünü, taburcu edilenler olduğu belirtiliyor. Samsun valisi Orhan Tavlı'nın incelemelerde bulunduğu Havza ilçesinden görüntülere yer veriliyor. Yine Ankara'da da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara ve Samsun başta olmak üzere 15 ilde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi deniliyor haberin detayında değerli dinleyenler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programdaki konuşmasında Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına "Aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Erdoğan, program sonunda da partiye katılan isimlere rozet taktı. Köksal ise programdaki konuşmasında "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, milletimize, ülkemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yüklendi. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma, bu tehditse tehdittir ifadelerini kullandı. Grup toplantısında masayı yumrukladı, bardağı devirdi.
1: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk gelir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskası neydir?
0: AK Parti'ye geçen ve rozet töreninde bir konuşma yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise ilk mesajını aile üzerinden verdi. Özgür Özel daha önce Köksal'a kocanı boşa, partiye bunu yapma ifadeleri kullandı, ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise ilk mesajını, ilk konuşmasını aile üzerinden vererek Afyonkarahisar'a AK Parti çatısı altında hizmet edeceğini belirtmiş değerli dinleyenler.
2: Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Öncelikle haber başlıklarına göz atacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı. Kocaeli İzmit'te eğlence mekanına düzenlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir zanlının daha tutuklandığı aktarılmış. Bursa'da 6 katlı binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Hull City'nin playoff finalindeki rakibi belli oldu. İngiltere Championship'te playoff finalinin adı belli oldu. Hull City ile Southampton Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek deniliyor. Final maçı ise Wembley Stadyumunda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak değerli dinleyenler. İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye hava saldırısı 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceği aktarılmış. İstanbul Şişli Belediye Başkan Vekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi görevlendirildi deniliyor. Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi denilmiş. İstanbul Küçükçekmece'de iş yerinde yangın paniği deniliyor. 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzmir Menemen'de dün akşam saatlerinde lastiği patlayan tır bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada tır sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti deniliyor. Süper Lig'de 11 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İzmir'de boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Kütahya Simav'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti haber başlıklarımızda.

Evet, geldik gazetelerimize. Bugünün gazetelerindeki birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı deniliyor, Trump'a çağrı yaptı denilmiş. Nicholas Kristof, İsrail güvenlik sistemini finanse eden Amerika'da bu suça ortak dedi ve Trump yönetimine zulmü durdurun çağrısını yaptı. Ülkemde bu suça ortak diyen Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, 14 mağdurla görüştü. İsrail hapishanelerinde Filistinlere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazdı deniliyor. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu haber yer alıyor değerli dinleyenler. Kraliçe Finans Merkezi'nde denilmiş, Belçika ekonomik misyonu kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'nin yerleşkesini ziyaret etti. Kraliçe'ye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'la Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti deniliyor. Çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıklamış. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı deniliyor. Herkesin gözü bu zirvede Amerika Başkanı Donald Trump'ın bugün başlaması beklenen Çin seferinde neler yaşanacağı merak konusu deniliyor. Çin'le görüşmesi bekleniyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi bekleniyor. Donald Trump'ın okul yolu çete dolu bu rapora dikkat deniliyor. Eğitim reformu girişimi tarafından yapılan bir çalışmada okullarda yaşanan çeteleşmelerin boyutu gözler önüne serildi deniliyor. Böcek ailesine yanıt verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekli oğlunun partisine ve kendisine yönelik iddialarına ilk kez cevap verdi. Haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz efendim.

geçiyoruz bir diğer gazetemize. Az önce Hürriyet gazetesini aktardık. Şimdi ise Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetine ve haber başlıklarına göz atalım. CHP lideri Özgür Özel, Muhittin Böceğin Manisa ziyaretinin perde arkasını anlattı. Para kuryesi iftirası atılacaktı. Ferdi Zeyrek'i bulaştıracaklardı denilmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ailesi üzerinden sahte iftiracılık süreci yürütüldüğünü belirtti. Kumpasın çelişkili ifadelerle çöktüğünü söyledi Özel. Muhittin Böceğin oğluna mahrem görüntülerle baskı yapıldığını, mal varlığına el konarak para verdim demesi için zorlandığını ifade etti. Kardeşime iftira deniliyor. Özgür Özel, kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in dosyaya para kuryesi olarak dahil edilmek istendiğini ancak somut delillerin bu girişimi engellediğini söyledi. Ses kaydı iddiası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti'ye 56 araç tahsisi deniliyor. Köksal AK Parti'ye geçti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı geçmişi unuttu, iktidarı seçti deniliyor. İlkesiz siyaset denilmiş. Zülal Kalkandelen'in haberi 6. sayfaya taşınmış Cumhuriyet gazetesinde. Market kartları AK Parti'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 36. duruşmasında Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinin çalışanı 2024 yerel seçimleri öncesinde 44 milyon TL'lik market kartlarını AK Partililerle paylaştıklarını açıklamış. Gazeteci Yanardağ, hedef Tele1'i susturmak deniliyor. Trump CEO'larla gidiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle Pekin'e gidecek. Amerika Başkanı Donald Trump'ın heyetinde Tim Cook, Elon Musk'ın da yer aldığı 16 şirketin temsilcileri de bulunuyor denilmiş. Ailelerimiz küçülüyor. Artan yaşam maliyeti, konut krizi, yoksulluk ve gelir güvencesizliği vatandaşı vurdu. Haklıyız, güçlüyüz denilmiş. Cumhuriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı.

Evet, haber başlıklarını bir kez daha tekrarlayalım. Artık haber bölümümüzde sonlandırıyoruz yavaş yavaş değerli dinleyenler. Ankara ve Samsun dahil 15 il için sel felaketi denilmiş. Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından kuvvetli yağışlar Ankara ve Samsun başta olmak üzere birçok ilde sel felaketine yol açtı. Araçlar yollarda kaldı, dereler taştı, birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi deniliyor. Samsun Havza'da eğitime ara verildi. Samsun Havza'da etkili olan kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler dün tamamlandı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu öğle saatlerinden sonra tekrar yeni bir oturumla çalışmalarını sürdürecek. 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı deniliyor. Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sonrası Haburçayı ve Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı deniliyor. Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği denilmiş. Şişli Belediye Başkan Vekilliği görevinde değişiklik deniliyor. İran'dan Kuveyt'e sert tepki, iddialar asılsız deniliyor. İzmir'de lastiği patlayan tır bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Herkes bir barışın olmasından yana iken İsrail'in daha başka planları var ifadelerini kullandı. Kütahya'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti deniliyor. Samsun sel felaketinde 12 kişinin hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alınıp taburcu edildiği aktarılmış. Sahte araç kiralama siteleriyle 102 milyon liralık vurgun, Malatya'da eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve geldik programımızın son bölümüne. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım sizlere. Günlük tahmini aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Bugün beklenen kuvvetli yağışların özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini arttıracağı beklenmekte. İlgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş, bir uyarı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 13 Mayıs 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 14 Mayıs Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 31 işletme ve 1891 ürün üzerinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat uyumu, stokçuluk ve ürün bilgileri incelendi. Yozgat'ta besici Adem Teker, Kurban Bayramı için 2,5 yaşındaki Bozkır ve Paşa adlı boğalarını yaklaşık birer ton ağırlığında satışa çıkardı. Her biri 370 bin lira fiyatla alıcı bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat'ta ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklediğini duyurdu. Yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 36. duruşmada eski emniyet müdürü Yener Torunler örgütle ilişkisi olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu Torunler'e 44 milyon liralık alışverişi sordu. Mahkeme süreci devam ediyor. Bursa'nın İnegöl yolunda yolda kalan bir araca yardım etmek isteyen vatandaş halat bulamayınca tehlikeli bir yöntemle aracın kaputuna çıkarak aracı itmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altın ise 6889 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Aziz Yıldırım transfer süreçlerini 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını vurguladı ve medyadaki isimlerin yanlış olduğunu söyledi. Barcelona El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek 29. kez La Liga şampiyonluğunu kazandı. Lider 91 puana ulaştı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hafif yağmur bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Hafif yağmur bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 14 derece ve havanın parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Hatta Maden'inde yarın en yüksek sıcaklık 14 derece ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz'a demek kulak veriyor.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar. Bugün 13 Mayıs.

Efendim, güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efem. Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesmalı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, diğer kardın yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi.

Zekeriya abi hoş geldin. Saçınız... Selam, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. At başımdan. Frekans cızırtılı, anlaşılmıyor diyor. Aa, bakayım abi. Ne çalıyor işte, ne güzel çalıyor, daha ne olsundu. Şimdi. Aa, ne olmuş öyle? Hemen bildiriyorum, hemen. Hemen bildiriyorum abi. Zekeriya abi, hayırlı yolculuk.

sende mi bir şey var acaba abi? Herkese günaydınlar. Mecnun Varlık aramızda. Günaydın. Sorgun'da. Evet. Sorgun'dan. Sedat bizlerle. Teşekkür ederim Sedat. Mecnun Varlık burada. Zabit Avusturya'dan aramızda. Hayırlı yayınlar efendim. Ali Nurşahin'den. Durup seyran eyledim. Varsa alabilir miyim demiş. Albayım arz ederim diyor. Evet, selam günaydın canım. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a kıymetlime. Yok ki bende o. Yok yani o parça. Durup seyran eyledim gelsin. Aşk Ali Nurşahin yorumuyla dinleyeceğiz arkadaşlar.

0: Oğuz efem.
1: Oğuz efem sesi.
0: Oğuz efem. Oğuz efem.
2: Reklam.
3: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
4: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
5: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004
6: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
1: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: İdaş yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerdin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'nde hizmetimizdeyiz. Selamlar, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Bugün ağır tonajlıyım. Balat ayaktıran cinsten bir şarkı. Mahmut Tuncer'den Karayazım Ak Olur Mu Çalar Mısın? Bu parça bütün tırcılara armağan olsun demiş Salim bizlerle. Selam, günaydın canım. Eşim Ayhan'a kıymetli mi? Halit Bilgiç'ten Yalnızlığa Bıçak Çektim çalarsanız. Sevinirim, iyi yayınlar dilerim diyor Neslihan. Acaba Neslihan mı bu? Ne kadar Neslihan? Neslihan nereden Neslihan mesela? Neredesiniz siz?

dumanı var, boranı var. Mesut Çelebi söyledi. Devam ediyor birlikteliğin üstü mızığıyla. 09.46 Türkiye'nin saatleri. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Yer kardın yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri. Daha sayamadığımız onlarca ürün var. Perdecimde tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüzileri de bulabilirsiniz. Şimdi yaz da geldi. Sandalye, masa takımları, bahçe mobilyaları, zibon sehpalar, salıncaklar, rattan masa takımları. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde fakir ve simfer elektrikli ev aletleri. Air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, fırınlar, mikrodalgalar, aklınıza gelebilecek her şey. Hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde, İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetimizde. İyi günler Nalan Hanım, ben Çekirek'ten Fatih Duran. Sabahattin Akkiraz'dan Kuzum Dağlar emekçi kardeş arkadaşlarıma gelsin. Sabahattin Akkiraz'dır o. Ses verin sesime dağlar. Nerede benim Kuzum Dağlar? Günaydın, iyi günler. Abla Ankara'ya yeni doğandan, Ankara yeni doğandan. İyi günler demiş, pardon. Makbule Hanım hoş geldiniz. Ankara yeni doğandan. Makbule Tüm Türk. Gurbet Tepe'den yeni doğan Çin Çin parçasını canım oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Serkan Uldal, Kaan Kaplan, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Ağrılı Fero Mamaklı Eren, Diğer Keskin ve Ayhan Akgel için istiyoruz. Allah'a emanet olun demişler. Bir vay balım yapayım ben.

0: şu anda o...
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: yaklaşsın Nurhan Ağabey.
1: Polis Erkan aramızda. Çayır alandan Tayyip Uçar'dan Sarılara Boyamışsın Çalar mısın? Oğuz Efem ailesine Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygıyla Allah'a emanet olun demiş kardeşim, hoş geldin. Serdar Çekerek'ten aramızda. Serdar Erol, ben daha duyguludan Zalim Eller parçasını istiyorum. Çekerek'in değerli esnaflarından Şahin Otomotiv'de bulunan amcaoğullarıma armağan ediyorum. Bir de Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışan arkadaşlara gelsin. Teşekkür ederiz abla. Biz teşekkür ederiz. Evet, günaydın Nalan Hanım. Günaydın Eminem. Hoş geldin. İzzet Yıldızhan'dan Hasret Diyenleri parçasını çalabilir misin? Alırım listeye. Bağlardımlar için ben yandım. Ayhan Çokra'dan Kasabası Çayıralan'dan aramızda. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, kolay gelsin Nalan Hanım.
1: Günaydın efendim.
2: Ben Ayhan. Sıradaki şarkı eşim Neslihan'a gelsin.
1: Tamam, bunlar bizim Neslihan'lar. Ben öteki Neslihan zannettim. Bizde şimdi 2-3 tane Neslihan var. Ne kadar Neslihan? Nereden Neslihan? Neresi orası? Dedim ya, bunlar şey, bakla ekiyordun değil mi sen? Bakla mı? Ne ekiyordun? Baklalar oldu çıktı ya. Ayhan'la Neslihan, bunlar nereden? Hangi ilçedensiniz? Çokra'dan da mısınız siz? Çayıralan'dan. Sabahat Akgiraz, ses verin sesime dağlar yayında.

0: mı?
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Mahalledim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Didaş yatak, baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerden yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha saymadığımız onlarca ürün ve marka. Merdicim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Mardin'de hizmetinizdeyiz.
1: Evet Nalan Hanım, Çokradan'dan Ayhan.
0: Tamam.
1: Eşim
0: tamam.
1: Neslihan Çokra'da, Ankaralı Çokra'dan'da yaşıyor.
0: Tamam, onu da kaydedelim yani, bari.
1: Köylü kız oldu, köylü gelini oldu.
0: Maşallah, maşallah. Hoş geldi. Şeref verdi memleketimize Neslihan. Onu kaydetmemişim ben. Dört oldu o zaman Neslihanlar bende. Hadi bakalım, hoş geldin Neslihan.

0: Oğuz Efem reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.
1: Çiçekler açsın, böcekler öpsün, kırlarda sevgililer ellerine.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinekli işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.

0: ettiler. Daha duygulu olalım ettiler. Kayın ettiler.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
0: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 10.32 saatler. Saatlerimiz 12'ye gösterince yayın yine en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Emine Çiğdem'in seçimiyle mekanlarımıza konuk oluyor. İzzet Yıldızhan. Hasret yerleriyle buyurunuz. Ali Akın Çekerek'ten aramızda. Hoş geldiniz.

0: acı sözler gelir değer insana. Bir kaya misali, bir taş misali. Vay, sözlere gel. Merve Hanım, iyi yayınlar. Çekerek Devlet Hastanesi'nden Ali Akın, arşiv sorumlumuz Salim Kizir kardeşime, Ferdi Tayfur'dan Naz Etme şarkısını istiyorum. Severek dinliyoruz. İyi yayınlar dileriz demiş. Teşekkürler canım benim. Emine Çiv'den ben teşekkür ederim. Hoş geldin bir kez daha. Ne güzel bir şarkıydı. Selamlar Nalan Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir, Ferdi Tayfur'dan Aşk Acı Şaraptır parçasını istiyorum. Bu parça arşivden başhekimliğe kadar iadeyi teşekkür cevabı olarak hastanemizin ferdicisi yakışıklı cüks personeli Ali Akın'a armağan olsun demiş. Burada bir anlaşma seziyorum ben. Anlaşmalı Ferdi Tayfur. Nasıl oldu peş peşe denk geldi? Aa, çok şanslısınız.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstümüzüyle. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. Arsa, tarla, ev ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. 15 yetkili ajentelik, 26 yıllık tecrübeyle Tarsim, DAS, konut, iş yeri ve araçlarınız için en uygun sigorta bizde.

Efsaneleşen LS traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üst umuzuyla sevgili dostlar. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kurban Bayramı'nda kurban olalım kardeş. Metin Işık yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşsın. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. 0530-034-66-66 istek attığımız. Benim boynum hep böyle bükülü mü kalacak? Her hasretin içimde gözyaşımı olacak. Bir Orhan Gencebay şarkısı, bizim genç sevecek yayında.

şimdi onu şey biliyoruz. Toprak çağırmadan gel değil mi? Şenel Mizanoğlu'nun. Yaygın olarak bilinen bir Şenel Fatoş Hülya. Bakıyorum da yeşil gözlerini bulamadım abi ben ya. Bak, kapat gözlerini, bak yeşil yeşil var mesela. Gözlerin yeşil var. Gözlerin yeşil olabilir mi? Odur herhalde. Toprak çağırmadan gel var. Mesela o eski bestelerden biri. Dur bakayım. Ölen kardeşinin bestesi diye çıkıyor. Emel Sayın kendisi bestelememiş yani. Emel Sayın'ın kardeşi Fatma Tektaş için bestelenen ve onun anısına Emel Sayın tarafından duygulu bir şekilde seslendirilen şarkı Toprak Çağırmadan Gel şarkısıymış. Biz bir gözlerin yeşili yapalım abi. Şeyi de merak ettim şimdi. Ölen kardeşinin anısına yapılan besteyi merak ettim. Toprak çağırmadan gel. Gün sessiz batar, kalp gizli kanar. Sen yoksun çoktandır, sofram yalnız, gönlüm çok ıssız. Toprak çağırmadan gel. Gözlerin yeşil yayında.

Sigorta Can Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sonuzuyla. Toprak çağırmadan gel olabilir demiş Uğur abi. Çok çok teşekkürler, gözlerim yaşardı dinlerken demiş. Şarkılar, ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şakir Uzun Fransa'dan aramızda. Sizi dinlemekteyiz sizden Neşet Ertaş'tan. Sanki Sam Yeliz'in türküsünü biricik kızım ve abilerim ve kardeşlerime ve Akdağ Madeni Özcan Market sahibi Mustafa Kurt'a istiyorum. Sizleri dinlemekteyiz. Selamlar Oğuz FM dinleyicilerine. Sizleri dinleyince neşe buluyoruz demişler. Sanki Sam Yeliz'in Estin Bağırmam. Toprak çağırmadan geldi. Valla merak ettim parçayı. Olmuş. Kardeşi için yazılan. Merhaba abi. Akciğer kanseri tedavisi gören kardeşi Fatma Tektaş'ı 6 Ağustos 2022 tarihinde kaybetmiş. Onun anısına yapılmış o şarkı Toprak Çağırmadan Geldi.

0: belalı kader o.
1: Oğuz FM reklam.
2: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
6: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, proje halkımızın hizmetindeyiz. Eski zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
7: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
6: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 0541-335-5527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544-740-6337. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
8: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
11: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

kader ayırdı bize, elimizden ne gelir. Kolay gelsin. Ahmet Şafak'tan Yüreğinle Gel Sevdiğim çalar mısınız? Çayıralan'dan selamlar olsun demiş Özgür Çayıralan'dan. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz.

0: Yüreğinle gel sevdiğim, yüreğim senin. Ahmet Şafak yorumu mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğim Müslüm Hızır'la, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla. Bir kez daha dinleyelim. Neredeysen bir haber gönder. Diğer yorum yanında kalmış. Karanlıklar ülkesindeyim. Işıklarım hep sende kalmış.
1: Oğuz Efendi.

0: Yüreğimde umutlarım, gözlerimde gözlerim kalmış. Evet, Ferdi Tayfur'dan güzel bir istek parçası var. Günaydın Nalan Hanım, istek parçam olacak. Çalarsanız sevinirim. Ferdi Tayfur'dan Bana Da Söyle istiyorum. Bu parça size ve sevdiklerime armağan olsun. Sarıkaya'dan Semra At salmış. Hoş geldin. Özgür Çayıralan'dan Ferdi Tayfur'dan Yılları Çalar mısınız diyor. Ayşe Hanım Köprücek Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Nalan Hanım, ben Yozgat Sarıkaya'dan. Bugün oğlum Yahya'nın doğum günü. Sizden geceme ay, geceme ay, gündüzüme güneşi istiyorum. Canım oğlum, seni çok seviyorum demiş. İyi günler. Nice yıllara sağlık, sıhhat, afiyetle, hayırlı hatırlı, uzun bir ömür dilerim.
1: Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, bana da söyle.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Şoför Nalan.

0: Almayın yıllar.
1: Ne ferdi dinledik ne ferdi. Allah Allah.
0: Vurmayın yıllar.
2: Durun ümitlerim.
1: Durun ümitlerim, etmeyin durun. Evvelce mutluydum bazen. Sonra bana sor var mı elinde diyor baba. Zabit baştan söylesene. Dur bakalım, kalacak mı vakit? Çok konuşmayalım, hemen çalalım. Yetişmiyor. 49 oldu. Ne yapalım? İnşallah 18-21 kuşağında yetiştirebilirsek. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sigortacım Murat Yıkılmaz 26 yıllık tecrübesiyle, 15 yetkili ajenteliğiyle Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Doldum bak, doldu vakit. 49.35. Saymam bunu, yine beklerim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

ki ne oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

0: harca, biraz hayatını yaşa.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

meğer hiç gönlü yokmuş. Benden başkasını çoktan sevmiş. Bende zaten hiç gönlü yokmuş. Soykanım bende zaten hiç gönlü yokmuş. Zalım, hayır, bende hiç gönlü yokmuş. Bende zaten gönlü yokmuş.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Oğuz Efem.
1: Hasret koydum ben adını, gelir misin bilmem gayrı.

Gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0. 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir adet yol çizgi boyama makinesi alımına yönelik açık ihale gerçekleştirecek. İhale 1 Haziran 2026'da saat 11'de yapılacak. Yozgat'ta belediye 4 geçici beden işçisi alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 15 Mayıs 2026'ya kadar yapılabilecek. Mülakat 16 Mayıs'ta Şefaatli Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 31 işletme ile 1891 ürün fahiş fiyat, etiket uyumu ve stokçuluk gibi konularda incelendi. Denetimler sürecek. Sakarya'da 9 Mayıs'ta trafikte dans ederek ulaşımı aksatan R.D. toplamda 30.662 lira ceza aldı. Aracının sürücüsü A.E.Y. ise 8.492 lira idari para cezası ödedi. İstanbul Bayrampaşa sebze ve meyve halindeki kavga sırasında 12 polis hafif yaralandı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı ve kavgaya karışanlarla ilgili işlemler başlatıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6893 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular kulüplerin ilgisini çekiyor. Yıldız oyuncular bonservis bedeli olmadan ayrılacak. Aziz Yıldırım transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtip 6-7 Haziran'da planlarını açıklayacağını duyurdu. Galatasaray'a sert eleştirilerde bulundu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat için hava durumu bugün en yüksek 18 derece, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sorgun için hava durumu bugün en yüksek 19 derece, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sarıkaya için hava durumu bugün en yüksek 15 derece, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdağ Madeni için hava durumu bugün en yüksek 15 derece, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri. Telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Erdecim AVM sponsorluğunda programımız sona erdi.
5: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: Utanma yazacaksın bu hayatta. Kimi mevati için gelir, kimi de sevdiği için. Dünya denen bu hayata hep dik durmasını da bileceksin. Ne demiş atalarımız? Mal da yalan, mülk de yalan. Az biraz da sen o yalan.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir, hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçükbaş kurbanlarımızın yanı sıra büyükbaş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin. miydin?
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği ile gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, arıcılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayırlı yolculuklar diler. Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Can Polat, Kurban Bayramı öncesi tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda trafik, asayiş, sağlık ve kurban kesim alanlarına yönelik uygulamaları ele aldı ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Yozgat'ta bulunan 295 metrekarelik depolu dükkan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. İlk artırma 4 Haziran 2026'da yapılacak. Dükkanın muhammen bedeli 7 milyon 637 bin 826 lira olarak belirlendi. Yozgat'ta Şefaatli Belediyesi 4 geçici beden işçisi alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 15 Mayıs 2026'ya kadar, mülakatsa 16 Mayıs'ta yapılacak. İkamet şartı bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla düzenlenen operasyonda Antalya, Ankara ve Adana'da 25 kişi gözaltına alındı. Daha önce 15 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon mali destek sağlayan ve örgütle irtibatlı kişilere yönelik gerçekleştirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6871 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray savunma için Virgil van Dijk'ı transfer etmek istiyor. Yönetim tecrübeli stoperin kararını bekliyor. Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Yarın Yozgat'ta parçalı bulutlu hava ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Sarıkaya'da ise yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olarak öngörülüyor. Sarıkaya'da da yarın parçalı bulutlu hava ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklığın 22 derece olması öngörülüyor. Sorgun'da da yarın parçalı bulutlu havayla gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Akdağ Madeninde yarın en yüksek sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor. Akdağ Madeninde de yarın parçalı bulutlu havayla gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Uğurlara. Şoförün hala. Şoförün hala.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 13 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. 18.04 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim burası.

ya baharımda, gökkuşağı altında. Ay, keyifli güzel bir akşam olsun. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Şimdi Bambi'den her 5000 TL alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da.

0: Merhabalar,
1: merhabalar.
0: Merhabalar efendim.
1: Nalan Hanım.
0: Buyurun.
1: Ben Sorgun Dol Müdürlerinden Zekeriya Akdemir.
0: Hoş geldiniz.
1: Öncelikle kolay gelsin. Diyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok şükür, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, Nalan Hanım.

0: güzergahta birer tur atıyoruz yani. Ciddi söylüyorum.
1: Biz ne isteyelim? Biz isteyelim. Yozgat sürmelisi isteyelim.
2: Olur.
1: Bu parçamız öncelikle siz Oğuz Efem çalışanlarına gelsin ve bütün sorgun dolmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoförün ağrına da gelsin. Oğuz Bey'e de gelsin.
0: Değerli yönetim kurulu
1: başkanımız. Ve sorgunumuza gelsin ve bütün sorgun sanayi ve çarşı esnaflarına gelsin. Ben burada 6:20 geçe çıkacağım.
0: Tamam.
1: Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Ve tekrar söylüyorum, bütün Oğuz Efem dinleyicilere gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Biz kolay
1: gelsin.
0: Ediyoruz.
1: İyi ki varsınız.
0: Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Oğuz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuzhan Bey sorgunda mutlaka bir tur atmadan gelmiyor, ben biliyorum. Bir türlü denk gelmemiştiniz. Sevindim.
3: Oğuz Efem.

0: da bakalım görelim. Hayırlı akşamlar. İstek parçam Ferdi Baba'dan. Allah'ım sen bilirsin. Bu şarkıyı başta Erzurum, dönerde Recep Usta'ya ve çalışanlarına armağan ediyorum peki. Onu böyle yan yatıralım. Recep Usta böyle yan. Böyle İskender oluyor dik koyunca. Yan yatırınca da can oluyor. Erzurum'un mis gibi can kebabı var ya. Böyle hafif karabiberli. Evet, akşamın ilk istek şarkısı sürmeli. İkincisi Ferdi Tayfur yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Sorgun'dan Sedat'ın seçimiyle dinleyeceğiz. İnevi Köyü'nden, Sarıkaya'dan Şahin bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan hoş geldiniz. Gurbet Treni, İbrahim Tatlıses'ten istiyorum. Bu şarkıyı oğlum Mehmetcan, eşim Fadime'ye, gurbetteki kızım Sıla'ya armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Saygılar, saygılar bizden olsun. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla istekler başlıyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Akar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Allah'ım sen bilirsin.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

içimdeki hasreti dindir gurbet treni. Aydın Didim'den sevgiler, ben Nergis. Nergis Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar sizlere, tüm Oğuz FM dinleyenlerine, benimle birlikte sizi dinleyen değerli elemanlarıma Taner Olgun'dan Senin Sanlanışın parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişsiniz, teşekkürler. Sesim niye böyle boğuk çıkıyor benim? Evet, iyi akşamlar. Ben Ankara Doğantepe'den Osman, Yozgat Akdağ Madeni'nde olan abilerim Mesut Şenel ve Serkan Uludağlı'ya, size ve tüm dinleyicilere Yıldırım Budak'tan Ölümü Gör parçasını armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Yük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Yük Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'ten ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Nerede kalmıştı? Selamünaleyküm Nalan abla, Kayseri'den Eray Ada. Dünyada seni dinlemekte olan abilerim Caner Er, Özkan Serek, Erhan Akkuş, Adanalı Memo ve yanlarında bulunan abilerime, başkentli Resul'den Paran Varsa Dostun Var şarkısını çalarsanız çok sevinirim demiş o da, aldım listeye. Evet, Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Açık, Akçakaya ve Meco için Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Aytaç abi bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Kolay gelsin Ferdi Baba'dan. Olmaz olsun çalar mısın demiş. Aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkes armağan olsun. Müslüm Baba'dan sonra çok yakışacak. 0530-034-66-66 istek hattımız. İhsan Aksan burada. Selamünaleyküm Nalan abla. Senden bir parça istiyorum. Sagopa, Kajmer, Avutsun Bahaneler çalarsan sevinirim. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar. Valla bu şeyleri aslında bu tarz çalışmalara çok yer veremiyorum. Arşivimde yok desem yani yok. İçeriğinde şimdi Sagopa'dan bir sıkıntı çıkmaz biliyorum, o öyle yayın politikamız dışında şarkı yapacak biri değil. Ben de çok seviyorum ama işte benim listemde yok. Hülya Hanım Sorgun'dan burada. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Sorgun'dan Hülya, Yıldız Silbe'den Emi parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden Manevi Kızım çok sevdiğim Elif'im için gelsin. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Siz de efendim. 0530-034-66-66 istek hattımız. Samet Mermer, iyi akşamlar Nalan Hanım, Kayseri'den yazıyorum. Halil Özdemir ve Serhat Şahin'e, rahmetli Cibirli Bodan, Issız Kaldım parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş o da. Bak bir sürü mesaj okudum ben, bir dakikayı geçmedi ama şöyle söyleyeyim, yayınlamam saatlerimi alacak. Bilginiz olsun. Ama beni unuttun. Beni unuttun mu? İhsan, bak sırayı takip et. Demeyin, daha çok var okumadığımız mesajlarımız, gelmeye devam etsin. 21'e kadar buradayız. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Akkayalar Mobilya katkılarıyla Taner Olgun yayında.

0: yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da Bambi'den her 5000 TL alışverişimize 41 toktan birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Evet, Akdağ Madeni'nde olan oğlum Muhammed Burak Bilgin ve arkadaşları Erdi Karakaş, Taş Duvarlar Sıkar Beni şarkısını istiyorum. Tez vakitte kurtarsın Rabbim, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Büşra, kardeşim için Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki şarkısını yayınlarsanız sevinirim diyor Büşra. Alalım listeye. Semih Cenk bu aralar çok hep sevdiğimiz şarkıları yapıyor. Sende Kalmış'ı yapmış. Bu sabah dinlettim. Çok güzel söylemiş. Neredeysen bir haber gönder. Diğer yorum yanında kalmış. Selamünaleyküm. Ben Ankara Gülveren'den Mert Erarslan. Can kardeşim yeni doğanlı Dayıko için Seyfi Doğanay'dan Allah Kurtarsın parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Dinlerim. Bunu da alalım listeye. Reklama gitmeden Yıldırım Budak gelsin.
1: Oğuz Efendim.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonville Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonville Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 6475. Dürdane Doğmuş 0541 571 1366. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: İslam dönüşü hareket, nerede hareket orada bereket demişler. Bir hareket parçamız daha var. Evet, şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerde. İyi akşamlar Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Celal Yarıcı'dan Sen Yalan Mıydın parçasını. Canım oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu, Serkan Uludağlı, Kaan Kaplan, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akkiel için istiyorum. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Abla ben Mahmut, canım abim Yeni Doğanlı Necati Ataş abime, Çinçinli İslam Altun abime, Keçiörenli Azo dayıma, Yeni Doğanlı dayıkoya ve Özcan kardeşe Uğur Karakuş'tan paşa gönlüm.
1: Kadar satılmıyor ki yenisini alalım.

benden sana bir akıl, aklın varsa tek takıl. Bambi'den her 5000 TL alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da, beyaz eşya ve halı dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Selam aleyküm. Nasılsın Nalan abla? Senden bir istek parçam olacak. Serkan Nişancı'dan Eller Üzer Seni. Bu parçayı canım eşim Celal Çiftçi'ye gönderiyorum. Çok özlediğimi söyle demiş. Ayşe Çiftçi hoş geldin. Ankara'dan Mehmet Ömer Yanık Ceylan'dan Gelsene parçasını rica ediyorum. Başta babam Mahmut Yanık ve arkadaşları Metin Altınkaynak, Muhammed Üstün, Mustafa Yiğit, Murat Canparlar, Oğuz Ak, Mert Güneş kardeşlerine gelsin demiş. Dinleyicimiz alıyorum isteği parçayı. Şoför Nalan iyi yayınlar dilerim. Ben Halil Güç, Asil Askaya'dan Sana Da Bu Yakışır parçasını. Hüseyin Aktepe, Derviş Erkoç, Mehmet Oktay'a armağan ediyorum. Saygılarımla iyi akşamlar Asil Askaya. Programın başında bir şarkı çıkardım. Sizinle dertleşeyim biraz. İntizardan Özlemedin mi şarkısını. Mesajı bulamıyorum. Bütün sayfayı okuyacağım neredeyse. Yani herhalde ilk gelen mesajlardan biriydi. Çünkü program başlarken ayarladım şarkıyı. Mesajı okumak için geri döndüğümde vatandaş kayboldu. Yani nasıl kayboluyor biliyor musunuz? Tekrar tekrar mesaj atıyor muhtemelen. Bulamıyorum şu anda. Kim istediyse artık. O kadar çok mesaj gelmiş ki üst üste. Muhtemelen en sonlarda bir yerlerde. Kolay gelsin Nalan Hanım, Ankara'dan Yaren ben. Dostum Okkocan için Aynur Polat'tan Cadde Sokak. Bak ne kadar şarkı geçti üstüne. Belki 20 belki 30 şarkı var yani. 30 kişi. Sona gitti yani. O yüzden attığınız mesajı bekleyin. Tekrar yeniden atmayın. Yani sıra mutlaka gelecektir. Mutlaka mesajınız okunacaktır arkadaşlar. Neyse ben aramayı bıraktım artık. Aramayla bulunmazmış. Bulanlar arayanlar.

0: bazen yandıkça yandım. Selamlar abla, Uğur Arslan'dan, Aslan'dan tüm Karacalar köyüne ve bütün muhacirlere gelsin sıradaki parçalar demiş. Tüm muhacirlara, Karacalar köyümüze de selamlar olsun Uğur kardeşim, hoş geldin. Necla Hanım hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Merlan Hanım, bense bir ay doğar akşamdan şarkısını istiyorum.
0: Tamam.
1: Çalarsanız sevinirim. Hayırlı tamam. Akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, neyden? Geceden. Aldım listeyi.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar.

0: 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer el ele.
2: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 98 82. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Evet, şarkısını değiştirmişti kardeşim İhsan Aksan. Aksan tarım ve hayvancılığa armağan etmiş olalım bu keyifli türküyü de sevgili dostlar. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bambi'den her 5000 TL alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi bazımızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezimiz Akkayalar mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Evet, nerede kalmıştım isteklerde? Şöyle bir bakalım. Merhabalar Ankara'dan. Ömrüm ben. Ankara'dan herkese selam ve dua ile. Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan Aslan Kocam İslam Altuna Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı parçasını istiyorum. Evet, güzel akşamlar diliyorum demiş. Eyvallah. Selamünaleyküm, aleykümselam. Yozgat Sorgun'dan Gömlekçi Muhammed. Hoş geldiniz. Neşet Ertaş'tan Zahidem çalar mısınız? Gömlekçi Haşim Usta'ya armağan olsun diyor. Hoş geldiniz. Zahide. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. İyi akşamlarınız olsun. Kayseri'den İsmail Özdamar. Can Ciğer Aslan abim Rıdvan Polat ve Atakan Boyraz için Özgür Kaplan'dan Bu Sevda Bitmez armağan olsun. Sizi şu an dinliyoruz. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine selam olsun. İyi dinlemeler demiş Halil. Kay ve kardeşim Yunus Emre Sevim'e Azer Bülbül'den Ben Sana Yanarım şarkısını göndermek istiyorum diyor. Dinleyicimiz adını yazmamış. Isparta'dan Uğur Heybeli bizlerle programa dahil dostlarımızdan iyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Uğur Heybeli, Tülay'dan Falcı şarkısı isteğimizdir Nana Hanım. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Ankara'dan Sedef, canım eşim yeni doğanlı Necati Ataş'a Uğur Karakuş'tan Bana mı sordun şarkısını armağan ediyorum diyor. Sedef, hoş geldin. Evet, programımızın ikinci bölümünde sevgili dostlar Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den sorun. Eser Metal Merkez Şubesi ile Sarıkaya'dan şimdi de Sorgun'da.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız dedik. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa Eser Metal'den isteyin. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da satış şubemiz 0501-066-7066, Eser Metal Sarıkaya Şubesi Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Evet, nerede kalmıştım isteklerde? Cimilliğim o gelecek, ıssız kaldım radyolarımızda.

taş duvarlar sıkar beni, gönlüm dağlarda. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Merkez şubemiz Atasanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, bir diğer satış şubemizle hizmetteyiz. Üzülmedim ki yayında.

0: ortalamı.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sahiplerimiz 21 gösterinceye değin. Bizlerle Sedef'in mesajını okumuşum en son. Nerede kalmıştık? Selamlar Nala Hanım. Mahsun Kırmızı Gül'den Bu Sevda Bitmez parçasını çalabilir misiniz? Gökhan Malkoç ben demiş. Hoş geldiniz. Alalım listeye. Mustafa Yıldız Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selamünaleyküm Nala Hanım. Çekerek'ten dinliyoruz. Sevgili eşim için Şekip Şahdoğru'dan Menekşe türküsünü çalar mısınız? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
2: Dostlar Nala, ben Asil Haskaya'dan Sana Da Bu Yakışır şarkısını Hüseyin Aktepe, Derviş Erkoç, Mehmet Oktay'a armağan ediyorum. Saygılarımla, iyi akşamlar.
1: Üç şarkı sonra çalacağız. Yeniden göndermişsiniz mesajı. Yani Uğur Karakuş, Paşa Gönlüm, bundan sonra Serkan Nişancı, Eller Üzer, Ceylan Gelsene, sonra Sana Da Bu Yakışır listemizde zaten parça. Hoş geldiniz.

0: yine döndük başa gönlüm. Ankara'dan Aykut aramızda, Mustafa Yavuz'dan Karışma parçasını, kuzenim Mamakla Ercan Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akgel, Namı Diğer Yeni Doğanlı, Dayıko Arulu, Fero'ya armağan ediyorum diyor. Furkan Karaağaç, Aslan Babam, Serkan Uludağlı kardeşim, Mesut Şenel'e, Kenan Aslan'dan Gelir Gelir parçasını rica ediyorum. Kolay gelsin. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı programlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Alan Hanım.
0: Hayırlı sağlık, akşamlar.
1: Sağlıklı yaşam temenniyim size.
0: Hoş geldiniz. İyisiniz
1: inşallah.
0: Elhamdülillah siz
1: çok
0: nasılsınız?
1: Çok şükür biz de iyiyiz. Sizi dinledikçe daha iyi oluyor. Hava bile biraz bulutlu ya. Ama evet. Girdiği hava fena değil yani. Bir güneşli oluyor Almanya. Bir güneşsiz oluyor. Bir yağmur oluyor.
0: Bahar havası.
1: İstihamı yolladım. İstihamı. Evet. Bütün Oğuz Ev dinleyicilerine geçsin. Oğuz Ev çalışanlarına geçsin.
0: Çok teşekkürler.
1: Özellikle Kadıgüllü köy halkına geçsin ve bütün dinleyenlere geçsin. Hadi hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Kalbim sustu artık şarkısı. Selam canım, ben Neslihan. Eşim Ayhan'a, kıymetlime Bir Delinin Delisiyim parçasını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş Neslihan Hanım. Hoş geldiniz. Evet, Mehmet Can Akdağ Madeninden aramızda, en profesyonel beyaz eşya ustası Sedat İlerisoy abime İbrahim Tatlıses'ten Yalan şarkısını armağan ediyorum demiş. Peki alalım hemen listeye. Yine bir sürü şarkım oldu. Evet, Çorlu'dan Hiranur, Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısını, Aslan, dayım Bilal Canlı ve bütün Ankaralı abilere ve kardeşlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hala bulamadım intizarı, farkında mısınız? Rabia Ünal bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Mahmut Yanık ve arkadaşları, Muhammed Üstün, Metin Altınkaynak, Halit Demirel, Mert Güneş, Murat Can Parlar, Mustafa Yiğit Bektaş, Aşir ve Osman Çim için intizardan özlemedim bir şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Nihayet buldum ya. Rabia istemiş meğerse. Kız bir daha da göndermemiş mesaj. Ben ulaşamamışım mesaja. Ankara'dan Fatma, canım kardeşim, yeni doğanlı Necati Ataş'a, Ertuğrul Polat ve Ceylan'dan Nazlı Ceylan'ım şarkısını armağan ediyorum ben.

Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal satış şubeleriyle sanayi sitesi Turgut Uzağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde.

Kurban olduğum, gelsene. Uğur abi bir daha mı yolladın mesajı? Senin şarkının listede şarkın abi. Bayağı var şimdi. Bundan sonra sana da bu yakışır Asil Askaya, Aynur Polat, Cadde Sokak. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden. Müslüm Gürses, Gel Bahtımın Kar Beyazı. Neşet Ertaş, Zahidem. Ondan sonra Tülay Özer. Bilginiz olsun. Yani sırayla koydum ama, sıraya yerleştirdik ama vakit okuduğumuz kadar hızlı geçmiyor şarkılar. Süreleri uzun. Birçoğu da bu akşam uzun uzun şarkılar denk gelmiş. Merhabalar, Ankara'dan Azat Ünal, Dayım Mahmut Yanık ve arkadaşları Muhammed Üstün, Metin Altınkaynak, Halit Demirel, Mert Güneş, Murat Canparlar, Mustafa Yiğit, Bektaş, Aşır ve Osman Çim için Hacı Koca'dan Hadi Çık Da Gel şarkısını armağan ediyorum demişler, yetiştiremeyebilirim. Ömer Şahin Ustama bir selam yollar mısın abla, kolay gelsin demiş. Eyüp'ten Ömer Şahin Ustasına selamlar. Eser Metal katkılarıyla Asil Askaya yayında.

0: Oğuz Efendi Aşkın Mekanı. Doğru. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tımızlı'yla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri. Hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız varsa önce eser metalden Samet Cengiz'den sorun. Toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal sevgili dostlar. Işıkları sönük şehrin her yer zindan, kapkaranlık, bir kor gibi bedenimde gezer durur bir anda.

0: Şoför Nalan. Şoför Nalan.
1: Oğuz Efem.
2: Gel baktığımın kar beyazı, gel canımın can yoldaşı.

0: Evet, iyi akşamlar Nalan abla. Sizi çok seviyorum. Ertuğrul Polat'tan Yaraladın Beni Çalarsanız Sevinirim Şimdiden Teşekkür Ederim demiş Elif Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Elif hoş geldin.
1: İyi akşamlar Nalan Hanım. Sizleri yine severek dinliyoruz. Ben yine Kurtuluş Seyfi. Sıradaki parçamız Engin Nurşani'den Verin Benim Sevdiğimi parçasını istiyorum. Bu parçayı yine sizlere severek dinleyenlere ve sorgun vatandaşlarımıza armağan etmek istiyorum. Tekrardan iyi yayınlar, iyi akşamlar.

0: yetişmeyecek bu kadar şarkı. Hala isteklerimiz ulaşmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz anonsları hızlı hızlı yapabiliyoruz. Mesajları bir çırpıda okuyoruz ama yayınlamak o kadar kolay olmuyor. Selamlar, iyi akşamlar abla. Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim parçası mı o benim, benim sevdiğimi çıktım yüceler başına mı ne yazdım bir bak bakayım Nurettin Oğuz. Kardeşim Sadık Türkmen'e armağan ediyorum demiş Nurettin. İyi akşamlar Çekerek'ten Rafet Usta. Muazzez Abacı'dan Vurgun çalarsanız sevinirim. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin demiş Zahidem yayında.
1: Eser metal, şoför nalini...

tane bize yetmiyor. El kadar hasır. Vay vay vay. Sondan bir önce Falcı isimli çalışması Tülay Yorumu mekanlarımıza konuk olacak. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliği Müslüm Hızlı'yla. Sarıkaya'da Eski Saray Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesimle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.

Evet, Tülay Falcı yorumu mavi çok şarkı kaldı. Abla unutma demiş Nurettin Oğuz çekerekten. Şimdi yayınlayamayacağım parçalara bakalım. Sırada Uğur Karakuş var, bana mı sordun? Mahsun Kırmızı Gül, Şekip Şah'a doğru. Kalbim sustu artık, Hulusi abinin isteği. Bir Deninin Delisiyim, Neslihan'ın seçimi. İbrahim Tatlıses, Yalan. Azer Bülbül, Gurbet Hapishanesi. Ertuğrul Polat, Ceylan. Cüyeti. Bunlar yayınlayamadıklarım, daha da sonradan gelen mesajlarda da arkadaşlar. Mümkün değil zaten matematiksel olarak. 18'de başlıyoruz, istekler ulaşmaya başlıyor. 21'e kadar 3 saati paylaşıyoruz. Yapabileceğimiz istekler, yayınlayabileceğimiz süre belirli. O yüzden elimizden geleni yapmaya çalıştık naçizane. Dilimiz döndüğünce mesajlarınızı okuduk. Vaktimiz yettiğince, arşivimiz yettiğince isteklerinizi de değerlendirmeye çalıştık. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser Metal'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Akkayalar Mobilya'ya aynı şekilde, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın. Yarın yine görüşürüz. Daha erkenden gelin. 18'de başlıyor.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

beni vardı. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: parla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: İyi müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Can Polat, Kurban Bayramı öncesi tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda trafik, asayiş, sağlık ve kurban kesim alanlarına yönelik uygulamaları ele aldı ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Yozgat'ta bulunan 295 metrekarelik depolu dükkan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. İlk artırma 4 Haziran 2026'da yapılacak. Dükkanın muhammen bedeli 7 milyon 637 bin 826 lira olarak belirlendi. Yozgat'ta Şefaatli Belediyesi 4 geçici beden işçisi alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 15 Mayıs 2026'ya kadar, mülakatsa 16 Mayıs'ta yapılacak. İkamet şartı bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla düzenlenen operasyonda Antalya, Ankara ve Adana'da 25 kişi gözaltına alındı. Daha önce 15 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon mali destek sağlayan ve örgütle irtibatlı kişilere yönelik gerçekleştirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6871 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray savunma için Virgil van Dijk'ı transfer etmek istiyor. Yönetim tecrübeli stoperin kararını bekliyor. Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Yarın Yozgat'ta parçalı bulutlu hava ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Sarıkaya'da ise yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olarak öngörülüyor. Sarıkaya'da da yarın parçalı bulutlu hava ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklığın 22 derece olması öngörülüyor. Sorgun'da da yarın parçalı bulutlu havayla gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Akdağ Madeninde yarın en yüksek sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor. Akdağ Madeninde de yarın parçalı bulutlu havayla gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece. Göndersen

0: zehir de versen bal derim.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.
1: Oğuz Efem Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Akta Oğuz Efendi.
1: Bilir misin halim nedir sultan?